0: çıkmam.
1: Yo. Tamam gel işte.
0: Yes. Right now. Neyse. Shut down the clock.
1: Light on the table.